0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Süt geldi.
3: Süt geldi deyaptım. Birinci işim erkekke süt geldi.
2: Malakuk, kaymuk, katık, tuhum, kefir, süt geldi.
4: Ovar abim sizde Atakan, sütünüz var idi.
2: Sütünüz var?
4: He.
2: Korsatın ki.
4: Atakan, sütüm kerekemez, kaytımam kerekemez. Bu salamat bulayım Atakan.
2: Rahmat bulayım, rahmat, sağ ol bulayım. Sizde hakkınız mingem kerekemez bulayım.
4: Tabii, tamam. Hemen bitti koyup koyamaz mı?
2: Rahmet.
4: Yatsız koyamaz mı?
2: Süt geldi.
4: Bu da takan, yakışı varayım.
2: Malako. Sağ olayım.
4: Bıptı.
2: Süt geldi, malako, kaymak, kaymak, kaymak.
4: Ama o aldım da ne?
2: O süt, bu kaymak. Kaymak.
4: Bana takan, yakışı buldu, bana sütan buldu, kaymakan buldu. Zor buladın bir akar. Rahmet takan. Rahmet. Bu yakışı varayım.
2: Hoş bulsun.
4: Sorayım.
2: Aş mısın? Yok değil. Şimdi ben ne olasın bundan ki kuda kalasın?
4: He nasıl bu da?
2: Süt geldi, malako, kaymuk, katık, kefir. Kefir! Kefir!
4: Hey! O meyman!
5: Olasan! Oldraman! Ogansan! İkitasını aldın, üçüncüsünü ne olasan?
4: Ya? O da lan kanser böyle yaptı. Başka cayga var mı savda kılın?
2: Savda şiddi yakışı böyle yaptı da bolam.
6: Hangama ustaları.
4: Yeee! O da hala sakal mı öyle odaptı çıkandakin? Tanım etti kalaysız, kurumaysız.
2: Fransiyada yedim.
4: Fransiyada?
2: Paris. Paris. Paris. Artık kalaysan. Katık da pulunu tüleysen.
4: O da ben Fransızcanı bilmeyim ben.
2: Şun miysem?
4: Ya ya ya.
2: Ben sana başımdan ağırdı Fransızca yapıyordum mu?
4: Kalay, tasarlatlar kalay.
2: Ooo, Paris. Rastına etsem, 40 yıl aldım Paris'e borma genimge, rasa pişeyman kıldım.
4: Ne mi gel? 40 yıl aldın Paris, hakiki Paris bugün, demekçi misiniz?
2: Ayyo, koçkaroy otan hakiki koçkar idi.
4: Masalasida qanday qiynalmadingizmi?
2: Yo'q, fransuzcha gapirishga men umuman qiynalganim yo'q.
4: Xo'p,
2: lekin fransuzlar meni tushunishga rasa qiynalishdi.
4: Ha, bu Fransiyaga nima bo'lib bordingiz? Turist bo'lib bordingizmi?
2: Durus bo'lib bordim.
4: Ey, birodar ish bilanmi deyman?
2: Shuni aytaman-da. Ana vino, konyaklarning konkurs festivali bo'ldi.
4: Xo'p.
2: Shunga qatnashib keldim.
4: O'rin oldingizmi?
2: Yo'q. 3 yulduzlik konyagim birinchi o'rinni oldi.
4: Uni qarang,
2: 5 yulduzlik konyagim vobshe o'rin ololmadi.
4: Uni nimaga?
2: O'zim ham hayron qoldim, bo'lmasa ikkalasini ham bitta bochkadan quyib borganman.
6: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları.
2: Ne Atakan, tuhum iyiyiz, bağırmıyor musun?
3: Var.
2: Nişte?
3: İkide.
2: Ben de kobrak yere gitti.
3: Siz iki tane yaptırın, yine yap gibi ne var?
2: Bu, verin şunu. Hatın, ayta odun şu. De, hatın ne gene, kampriz yaş yürüttü mü?
3: Ha?
2: İsimleri...
3: Cüzümgül.
2: Cüzümgül hala.
3: Üzümgül, üzümgül.
2: Yüzlerinden nur yağladı bu kemperde.
3: Haa, hakiki ismi cismine mas. Yaşlı güde huddu üzüm deydi de doğrusu. Hazır meyiz deyip hep kaldı bir içeri.
2: Asırhan kemperde. Otakan siz bizde kuşlardan mı ters çekildi?
3: Haa, sile tamayın ki tamam.
2: Ama siz şuralarda yüge taşıp geteyim ben. Kutar vermeyeyim bunu.
3: Haa, sile tamayın ki tamam hazır.
2: Benim bunların hamasını.
3: Bu, sile kuşlakların adını ne deydi?
2: Kekirdek.
3: Kekirdek?
2: He.
3: Kengisi neçe, kengi kuşlak?
2: Kengisi öpke. Ondan keyingisi Oshqozon.
3: Ana shu Oshqozon qishlog'idan keyingi qishloqning oti nima?
2: Undan keyin qishloq yo'q. To'g'ri dalaga chiqib ketasiz.
0: Hangoma ustalari.
2: Kelinglar, ozgina muhabbat haqida ham gaplashamiz. Oh, yigitlarning yuziga qon yugurdi. Kes. Yani o'ylamanglar muhabbat deganimga ortiq ekamiz janob. Men shu yoshga kirib o'rtoqlar, hali bitta qizni qo'lidan tutib, yaxshi qiz, kechirasiz. Men sizi sevib qoldim degan yigit emasman degan ekan g'opir g'ulom. Muhabbat yosh tanlamas deydi. Nafaqat yosh, muhabbat millat u mansab ham tanlamas ekan. Muhabbat oldida shoh u gado, negro nemis bir ekan. Faqat ishori har xil ekan. Yaqinda bir kitobda o'qib qoldim, Afrikani hindular yashaydigan bir qabilasida yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz bolani yuziga tupurar ekan. Qizga ma'qul kelsa qizam. Keyin borib domkon bo'g'iga. Keyin domkon bo'g'i bularni. Keyin dalchi tuflashib yuraverar ekan. Germaniyada qizga odat bor ekan. Hozirgacha saqlanar ekan bu an'ana qaysidir bir shahrida. Yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz yashaydigan uyni eshigini ostonasini supurib ketar ekan. Qiz bundoq qarasa supurilgan. Ertasi kuni poylar ekan. Yigit ma'qul bo'lib qolsa 3-chi kun chiqar ekan. Chiqsa chiqdi, chiqmasa yigit supurgini olar ekan-da narigi darvozaga o'tib ketaverar ekan. Turkiyada qizi bir odat bor ekan. Qiz bola voyaga yetsa, qiz bolani figurasiga qarab uyni ko'rinadigan joyiga butilka qo'yib qo'yar ekan. Agar chiroyli bo'lsa, Coca-Cola, limana, bakalashka, bonka, chelak, plak, sisternagacha qo'yar ekan.
0: Hangoma ustalari.

armiya. Askarlar saf tortib turishdi. Serjant: "Orangizda rassomlar bormi?" Ikki askar oldinga chiqdi. "Biz rassom." "Yaxshi, mana bu boltani olinglar-da, daraxtdan pechkaning o'tinini chizib beringlar."

bu dünyanın taşışlardan kutulup yanınızda bora almayman. Şundayım dua kılasa ona, uzunlu ona canım.

bugun seni yana esga oldim. Sababi uchrashuv joyimizdaman. Bu yerlar hech ham o'zgarmagan. O'sha daraxtlar, o'sha soyabonlar.